Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor.

Kadeh Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşuruz.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odeya Radyo yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarlarıysa her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odeon Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
3: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Şehri sararken Odeon Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odeon Radyo'da olsun.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Ode Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

tek bir bültende buluşuyor. Güncel yatırım konularına odaklanan videolar, podcastler ve makaleler Odea Yatırım Odaklı Bülten'in yeni sayılarıyla her 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: the world just.
1: Şimdi derin bir nefes alın ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da senin için analiz ediyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, bir hisse senedi seçerken yatırımcılar en çok nelere dikkat etmeli?
3: Piyasada çok yaygın bir hata var. Birinin tavsiyesiyle, sosyal medyada duyarak ya da sırf grafiği güzel göründüğü için hisse satın almak. Bu spekülatif bir yaklaşım ve çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Asıl mesele şansa değil, analize güvenmek. Benjamin Graham, The Intelligent Investor kitabında kısa vadeye odaklanmak yerine uzun vadede temel analizin önemini vurgular. Şirketin iş modelini anlamak birinci nokta. Bu şirket nasıl para kazanıyor? Rekabet avantajı var mı? Bir diğer önemli nokta finansal tablolar. Borç yükü ne düzeyde? Karlılık artıyor mu? Nakit akışı sağlıklı mı? Şirketin sektördeki konumunu da değerlendirmek önemli. Pazar payını arttırıyor mu? Son adım değerleme. Tüm bu analizi yaptıktan sonra hissenin fiyatı gerçek değerini yansıtıyor mu? Bazen harika bir şirketin hissesi çok pahalıya fiyatlandığı için kötü bir yatırıma dönüşebilir. Peter Lynch, 13 yıl yönettiği Magellan fonunda yıllık bazda %29.2 getiri elde etti. Kendisinin prensibi de son derece basit. Bildiğiniz şeyleri alın. Yani tüketici olarak ilginizi çeken bir şey, yatırım olarak da ilginizi çekmelidir. Lynch'e göre birinci elden kendi yaptığınız gözlemler harika bir başlangıçtır. Ancak araştırmalar, kurallar ve disiplinle desteklenmelidir. Unutmayın, sadece hisse değil, o hissenin arkasındaki hikayeyi satın alıyorsunuz.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'in hazırladığı Chill Out ve Down Tempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin'le

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Go.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün de değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Eski dostum diyeyim ben. Ali Ağoğlu, gazeteci, finansal danışman ve ekonomist. Bir sürü title var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanımcığım. Çok şık bir yerde yayın yapıyorsunuz.
0: Evet, çok güzel bir yer. Gerçekten çok. Çok sevimli bir yer. Enerjisi de süper.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz bugün şeyi konuşacağız. Her podcast'te şunu konuşuyoruz. Hani vatandaş için ne daha önemli, neye dikkat etsinler onu konuşuyoruz. Bugün her dönemin imtiyazı başkadır konusu var. Şöyle yaşadığımız gündeme bakıyorum. Şimdi bazı dönemlerde biz mesela çok fazla tarım konuşuyoruz, gıda konuşuyoruz. Bazı dönemlerde petrol, bazen altın, bazen gümüş. Neyse her dönemin farklı bir iklimi veya o zamanki dönemin imtiyazları oluyor. Şimdi o zaman ne yapmalı? Yani bilmeyenler için söyleyeceğim ilk başta imtiyaz dünyası neleri kapsıyor? Önce onu bir sorayım ben, yani hiç bilmeyenler için.
1: Peki, yani yaklaşık 40 yıl oldu finansal piyasalardayım. Finansal piyasalardan kastımız baktığımızda döviz piyasası, para piyasası ve para piyasasının içinde tahviller de bunun içine giriyor. Bir de hisse senedi piyasaları vardı. Şimdi bu normal bizim ilk başladığımız dönemde yani yatırım alternatifleri bunlarla sınırlıydı. Fakat 2004 ten itibaren özellikle 2001 11 Eylül'ünden sonra Amerika'nın parasal genişleme faizleri son derece hızlı bir şekilde aşağı indirip parasal genişleme dönemine gelip dotcom bubble'ını bir nebze olsun hafifletebilme adına yaratmış oldukları parasal gevşemeyle finansal piyasalardaki bazı fonlar başta olmak üzere emtia bölgesine geldiler. Emtia bölgesinden kastım nedir diye baktığımızda ana bloklarını sayabiliriz. Tarımsal emtia bloğu. Bunun içinde mısır var, buğday var, soya var. Vadeli kontratları olanlardan bahsediyoruz tabii ki. Kakao var, şeker var, pirinç var.
0: Yani kahve var.
1: Kahve var.
0: Bunlar, en çok içtiğimiz.
1: Evet, tarımsal emtia bloğu. Diğer tarafta bazı metaller veya endüstriyel metaller olarak adlandırılan alüminyum, nikel, kurşun, kalay ve çelik bölgesi var. Tabii bu çeliğin alt maddesi olarak A hurda, B demir cevheri kontratları var. Bunun dışında değerli metaller bölgesi var. Orada altın, gümüş, platinyum ve paladyum var. Bunun dışında bir başka blok, enerji bloğu var. Burada ham petrol başta olmak üzere ki ham petrolün dünyada iki tane ana gösterge fiyatlaması var. Bunlardan bir tanesi Brent. Bu Brent, Ozeberg ve bir tane daha yerin olduğu Kuzey Batı Avrupa'nın Amsterdam bölgesinin fiyatlaması bu Avrupa ve Akdeniz fiyatlamasını etkiler veya bu bölgelerde çıkan ham petroller Brent üzerinden fiyatlanır. Şunu da belirteyim, petrolle ilgili biz ekranda bir tane petrol fiyatı görürüz ama yanılmıyorsam 140'tan fazla 150'ye yakın değişik petrol üreten ülke ve bölge var ve her bir bölgenin molekülü farklıdır ve her biri fiyatlamayı baz aldığı yere göre ya iskontolu ya primli işlem görür. Yani basit olarak Azeri petrolü light bir petroldür. Çok kolay rafine edilir. O primlidir. İran'ın ağır petrolü ağır bir petroldür. Zor rafine edilir. İskontolu işlem görür. Hakeza Ural Heavy de öyledir.
0: İskontoluyu biraz açalım.
1: Normalde biz ekranda veya şimdi petrol fiyatlamaları Platts dediğimiz İngiltere'deki aslında özel bir şirketin bir araya getirdiği fiyatların o günkü ortalamasını ifade eder ve bir fiyat Platts ortalaması diye bir ortalama çıkar. Bu o günün benchmarkıdır. Tıpkı borsadaki şeydeki saatlik olarak belirlenen vadeli kontratlardaki uzlaşma fiyatının olduğuna benzer bir fiyat belirlenir. Sonra
0: ya simge fiyat gibi mi benchmark?
1: Gösterge tamam. Fiyattır. O fiyatın altında veya üzerinde o gün yapılan işlem Platts eksi veya Platts artı diye konuşulur. Taraflar arasında fiziki petrolü alıp satanlar arasında o petrolün doğası gereği ya iskonto olur ya primlidir. O bölgenin özelliği hep öyledir.
0: Peki emtialarda mesela alan...
1: Emtialar değil bu arada, sizi de düzeltebilir miyim Zeliha
0: Tabii
1: Hanımcığım?
0: Ki.
1: Bunu basında uğraşıyorum. Emtia çoğuldur.
0: Doğru.
1: Metanın çoğuludur emtia.
0: Emtia diyelim o değil. Zaman. İyi uyardınız, izleyenler de bilsin. Çünkü biz de evet. Emtialar diyoruz.
1: Bunu
0: ya.
1: Bunu düzeltmeye
0: emtia.
1: Çalışıyorum. Emtia.
0: Tamam.
1: Emtia çoğul.
0: Emtia çoğul bir şey oldu. Evet. İçin biz onu genişledik. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Bak çok güzel öğrendi bizi dinleyenler, izleyenler de. Emtia daha geniş bir alanı kapsıyor dediniz ya. Değerli mineraller giriyor mu onu? Çok konuşulduğu için söylüyorum bu dönemde.
1: Nadir toprak elementleri dediğiniz zaman girmiyorlar. Çünkü girmiyor. Bizim konuştuğumuz finansal emtia bloğu vadeli kontrat dediğimiz, vadeli kontrat da kısacık açıklayalım isterseniz. Vadeli kontrat dediğimiz finansal hali, bu ürünlerin finansal hali. Şimdi Brent'in Amerika'daki karşılığı WTI, evet. West Texas Intermediate denilen bir petrol oranın gösterge fiyatlaması. Doğalgaz için de gene Amerika'daki Henry Hub denilen bir doğalgaz dağıtım ve depolama bölgesinde oluşan fiyatlar esas alınıyor. Şimdi burada bu çınar ağacı altında diye başlayan bir hikayedir bu, ama ben o kadar eskiye gitmeyeyim. Teknik olarak buğdaydan un üretecek birisi fabrikasını, un fabrikasının un değirmenini bütün bir yıl boyunca çalıştırdığında buğday bütün bir yıl boyunca çıkmaz. Normal hasat mevsimleri vardır. O hasat mevsiminde çıkar. Sonrasında o fabrikanın 12 ay çalışması için her ay belli fiyatlardan malı, ham maddeyi veya buğdayı alıp tekrar onu una çevirip işlemesi gerekiyor. Ama ilerideki vadede, yani ileriki tarihlerdeki fiyatı bilemediğinde planlama yapamazsınız. Finansınızı ayarlayamazsınız, pazarınızı ayarlayamazsınız. Bunun için şöyle bir anlaşmayla başlıyor ilk bu iş, çınar altındaki. Ben bugün diyelim ki Mayıs ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hasat olacak. Ama ben bir dahaki sene Kasım ayında gene buğdaya ihtiyacım var ve kaç fiyattan alacağımı bilmek istiyorum dediğinizde, bir vadeye, Kasım'ın son gününe diyelim, bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün 625 dolar olan, 6.25 dolar olan, pound'a 6.25 dolar olan buğdayı ben o gün geldiğinde 6.35'ten almaya hazırım.
0: Taahhüt ediyorsunuz.
1: Diye bir şey veriyorsunuz, teklif veriyorsunuz. Teklif. Karşı taraf diyor ki ben buğdayı saklayacağım, böceklerden koruyacağım, depoları soğutacağım.
0: Maliyetimiz.
1: Havalandırma alacağım. Heh, bugünkü 6.25 olan o gün 6.40'a mal oluyor. Biraz da kar ver bana, 6.42'den satarım diyor. İşte 6.45'den satarım diyor. 6.35, 6.45 arada 6.42'den anlaşıyorlar diye.
0: Anladım.
1: Bu şu demek, Kasım ayında un değirmeninin sahibi buğday üreticisi ve depolayanın depolarından Kasım ayında şu kadar miktardaki buğdayı alacak, una çevirecek de fiyatı garantilediği bir kontrat biçimi. Aslında bunun dövizde de karşılığı teknik olarak forward dediğimiz vadeli kontratlar. Ama dövizdeki vadeli kontrat nasıl çalışıyor diye baktığınızda bugünkü spot fiyatı, cari fiyat neyse.
0: Normal günlük fiyat neyse.
1: Günlük fiyatın.
0: Yani baktım ben.
1: Günlük evet. Fiyat bugün evet. Diyelim ki 45.25 dolar TL. Ben Kasım ayında dolar TL'ye dolar almak istiyorum dediğinizde, bankaya gittiğinizde.
0: Oradaki fiyata bakıyorum.
1: Oradaki fiyata bakıyorsunuz ama bir hesap yapılıyor bunda. Bugünkü fiyatın üzerine ben Kasım ayında dolar alacaksam, karşı banka bugün doları alıyor. Kasım ayına kadar vadesine kadar yatırıyor, bir faiz alıyor. Ona göre onu bir şekilde iskonto ediyor. Buna karşılık bugün dolar alırken ödediği bir TL var. O TL'ye karşı bir faiz ödüyor. Onu da fiyatın üzerine bindiriyor. Maliyetlendiriyor onu ve o gün bir fiyat çıkıyor karşısında. Bu forward işlemleri dövizde tercih dikimi işlemlerdir. Vadesini, fiyatını, her şeyini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama vadeli kontratlar dediğimizde
0: MTA'da
1: veya dövizde de vadeli kontrat evet. Olabiliyor. Bunların hepsinde vade sonu bir vade tarihi standarttır. Ve o standart vade tarihinde taraflar fiyat el değiştirir veya Amerika'daki vadeli kontratlar fiziki teslimlidir.
0: Peki.
1: Avrupa'dakiler fiziki teslimli değildir. Bir uzlaşma fiyat üzerinden kar ya da zarar oluşur.
0: Şimdi tabii bunlar çok, teşekkür ediyorum bu arada. Çok önemli konular. Şeyi de soracağım ben bir taraftan. Şimdi bu alanı takip etmek isteyenler de nereden başlaması gerekiyor onu da soracağım. Yani şimdi mesela dediniz ya Brent var, WTI var, bu petrol açısından söyledim. Biz mesela Brent'e bakıyoruz ya da insanlar diyor ki hangi petrol fiyatına bakacağım. Bunu çok güzel anlattınız. Bir de vatandaş ya da işte ne bileyim bizi dinleyen, izleyenler bu MTA piyasasını ya da bu alanı takip etmek istediklerinde nereden başlayacak? Nelere bakması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani nereden bakıp başlayacak MTA'da? Her dönemin MTA'sı başkadır dediğimiz için soruyorum.
1: Şimdi her dönemin MTA'sı farklı dediğimizde aslında önce ekonomik gelişmelere bakacağız. Sonra politik gelişmelere bakacağız. Şimdi.
0: Peki o zaman vatandaş ne yapacak? Bunu alanı takip et, yani sadece petrol olarak değil MTA'yı takip etmek istiyor ve şimdi çok bilindiği, duyulduğu finansal okuryazarlığımız arttığı için insanlar da bize de soruyor, size de soruyordur. Nereden başlayacak, nelere bakacak? Yani burada mesela her bir MTA'nın davranış şekilleri de başka mesela. Basitçe nasıl başlayacak? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Nasıl yatırım
0: duyuyorum
1: yapar?
0: Duyuyorum mesela, diyorum ki buğday yükselmiş diyor biri bana. Ben diyorum nasıl gireceğim, ne yapacağım, nereden başlayacağım, neye bakacağım? Yani böyle ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Tamam. Siz bana söyleyin.
1: Nasıl yatırım yapılır diye nasıl yatırım yapabilirim bunlara diye sorduğunuzda önünüzde iki alternatif var. Bu alternatiflerden bir tanesi borsada işlem gören fon dediğimiz ETF, Exchange Traded Fund denilen fonlar var. Şimdi bu fonlar çok değişik türleri var. Türlerden kastım şöyle. Petrol mü alacaksınız? Petrolün petrolle ilgili bir pozisyon mu olacaksınız daha doğrusu? A, petrolün yükseleceğini mi öngörüyorsunuz? Petrolün düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Birinci kural bu. Şimdi bunu önce piyasadaki gelişmeler, mesela şu andaki 3 gündür olan şey, işte 100 doların altına inmeye çalışan petrol bir anda tekrar 115-120 dolarlar seviyesine yeniden çıktı.
0: Tamam, gelişmelere şimdi bakacağım. Tahmin edemem ama bir taraftan.
1: İşte zaten ama önce bir beklentinizin olması lazım.
0: Şimdi bu dönemin emtiyasına baktığında mevcut gelişmelere göre, yani bu dönem diyorum, işte son 5 sene örnek petrol. İşte ondan önceki 5 sene yani örnekle gidiyorum altın. İşte bundan sonraki 5 sene bilmiyorum belki buğday.
1: Bakın.
0: Her dönemi farklı dediğim o.
1: Aslında dönemler göre, yıllar 5 yıllık döngülerde değil, daha kısa.
0: Evet, örneklemeyle evet, gidiyorum. Tamamen bir örneklemeyle gidiyorum. Şimdi bunların çünkü davranışları da birbirinden farklı. Yani
1: çok farklı.
0: Petrolün farklı.
1: Dinamikleri farklı.
0: Enerjinin farklı. Buğdayın, kakaon, kahve hepsinin dinamiği başka. Dolayısıyla petrolle buğday mesela aynı mantıkla hareket eder mi? Mesela şimdi bunu da sorgulamak istiyorum. O yüzden girdim araya.
1: Dinamikleri farklı. O yüzden aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü petrolün dinamiği dünyanın en büyük piyasasıdır petrol. Yani en büyük piyasası petroldür. Yani hepimiz para piyasaları veya döviz piyasaları diye baktığımızda tek ürün olarak veya tek bir meta grubu olarak baktığında petrol dolar euro paritesinin işlem gördüğü piyasalardan bile büyüktür. Fiziksel ve finansal olarak aynı anda ikisi birden işlem gördüğü için en büyük finansal piyasa aslında bakarsanız petrol.
0: Rakamla gidiyorum. Benim 100 dolarım var. Bunu yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar edeceğim. Sadece nasıl yapılacağını anlamak adına soruyorum. 100 dolarım var. Ve ben buğday alacağım. Çünkü gıda fiyatlarının ya da gıdanın artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela kuraklık bekliyorlar. Örnek gidiyorum yani. O dönem gıda, yani o dönemin emtiyası diyelim gıda. Buğday alacağım. 100 dolarım var. Gittim. Herhangi sizin söylediğiniz kurumlardan birinden basit şeyler anlatıyorum, sormaya çalışıyorum. Gittim 100 doları verdim. Dedim ki ben 3 ay sonra buğdayın 7 dolar olacağını düşünüyorum. Şu an 6.2 dolar. Onun için diyorum ben yukarı doğru olacağını düşündüğüm için uzun pozisyon açarak 100 doları size verdim. 300 dolarlık kaldıraç dediğiniz için bana gidin buğday alın dedim. Geldik o güne. 7 dolar olmadı o.
1: O güne gelmeden hayatınız hangi enstrümana yatırım yaptıysanız.
0: Buğdaydan gidiyorum mesela.
1: Hayır, o enstrüman değil. Buğday için hangi yöntemi kullandığınıza bağlı. ETF kullandıysanız bir şey yapmanız gerekmiyor.
0: Yok, ben vadeli kullandım. Yani
1: tamam, vadeli kullandıysanız.
0: Vadeli kullandıysanız. 3 ay sonra.
1: Tamam, 3 ay sonraki bir kontratı alsanız dahi.
0: Evet.
1: 3 ay sonraki. O 3 ay boyunca buğday fiyatı. A 6.20'den 5.20'ye düştü. Sizden teminat isterler veya satmanızı, pozisyonunuzu kapatmanızı isterler.
0: Anladım.
1: B 7.20'ye daha önce çıktı. 3 ayı beklemeniz gerekmiyor. Çünkü her gün işlem görüyor bu kontratlar.
0: Doğru.
1: Her gün işlem gördüğü için.
0: 8'e çıktı.
1: 8'e çıktığında da satabilirsiniz. 3 ayı beklemenize gerek yok. Veya 7.2'ye bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra satabilirsiniz veya bekleyebilirsiniz. Ama düştüğü durumda teminat tamamlamanız gerekiyor.
0: Anladım. Onların da bir profesyonelden yardım alman
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Her gün kar yani, ve zarar evet, hesabı yapılıyor.
0: Evet.
1: Teminatınız yetersiz kaldığında size teminat tamamlama çağrısı gelir.
0: Şimdi bunu dinleyen veya izleyenler çok karışık gelecektir. O yüzden siz çok bilgilendirici anlatıyorsunuz ama mutlaka bir profesyonelden
1: İlk başta
0: yardım
1: bakın,
0: alacaklar.
1: Sıfır,
0: onu
1: sıfırdan
0: söylüyoruz.
1: Hiç bu işe başlamamış birisi, hiç yapmamış evet, birisinin A önünde mutlaka uluslararası piyasaları takip edebileceği bir bilgi akış sistemi, birçok işte şey var, web sitesi var, adını vermeme gerek yok. Ama bir bunları kullanmayı öğrensinler, iki teknik analizi öğrensinler, üç haberleri yorumlamayı öğrensinler, dört kendilerini bir süre hiçbir işlem yapmadan test etsinler. Bu bir süreden kastım da bir hafta değil ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir aydan da bahsetmiyorum. En az bir 3-6 ay işlemi, hayali işlemler yaparak kendilerini test etsinler. Veya demo hesabı denilen hesaplar var. O demo hesaplarında kendilerini biraz test etsin, alışsınlar işlem yapmaya. Çünkü 40 yıldır bu piyasaların içinde işlem yapan birisi ben bazen alacakken satıyorum önümdeki ekranda. Ben bile yapıyorum bu hatayı.
0: O tabii, yatırımcı psikolojisi başka bir şeye giriyor.
1: Yanlış, yanlışlıkla yapıyorum. Al tuşu yere, sat tuşuna
0: anladım,
1: basıyorum.
0: Anladım, o bile oluyor yani.
1: Oluyor
0: onun
1: canım,
0: dikkatli
1: bu bile
0: olacaksın.
1: Oluyor yani hani. Ya ben dönebiliyorum, ben onu kontrol edebiliyorum ama bazen unuttum bile oluyor. Yani yanlış işlem yapmışım, aldım zannediyorum, meğerse satmışım. Mesela.
0: Peki şunu soracağım, o zaman şöyle mi düşünmek lazım acaba? Şimdi bir yatırımcıyım ben, emtiaya bakıyorum. Üründen çok, yani emtia bakıyorum. Üründen çok o döneme mi bakacağım? O dönemden kastım. Örneğin 2001 krizi başkaydı. pardon 11 Eylül dönemi başkaydı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri dönemi başkaydı. Her dönem farklı. Savaşlar dönemi oluyor. Ne bileyim pandemi dönemi oluyor. Örnek yani dolu. Dolayısıyla üründen çok döneme mi bakmalıyım ben? Yani hangi ürün değil de döneme mi bakmalıyım?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani mesela altın çok konuşuldu. Belki şimdi konuşulmayacak da. Yağmurlar bol yağdı. Bir sürü ürün belki çürüyecek. Ona göre bir şey düşüneceğim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum ben.
1: Kesinlikle ya. Önce biraz evvel söylediğim gibi önce ekonomik koşullara bakacaksınız. Ekonomi küresel olarak büyüyor mu, büyümüyor mu? Mesela bahsettiğiniz dönemlerin hepsi kriz dönemleri. Bu dönemlerin hepsinde ekonomiler genel olarak bir önce küçülürler, bir daralırlar, bir bakarlar. Herkes kendini kontrol eder, yeni yatırım yapmazlar. Mesela bakırla ilgili Doktor Bakır'dır lakabı onun piyasalarda. Siz de biliyorsunuz onu. Doktor Bakır dediniz ekonominin sağlığını, dünya ekonomisinin sağlığını gösterir o. Yani o yüzden ekonomiler daraldığında bakır fiyatları yükselir. Ha bakır fiyatları ekonomi daralmışken yükselmeye başlıyorsa hani güzel bir indikatördür ekonominin toparlanacağına dair.
0: Nereye bakman gerekiyor oluşur. Önemli.
1: Aynen öyle. Bir, önce ekonomilere sonra jeopolitik tarafa buyurun petrol. Buyurun Ukrayna-Rusya savaşı tahıl emtia şeyler buldu. Tarımsal emtia bölgesini buldu.
0: Mesela.
1: Mesela yani şimdi deyin ki çıktı mesela kakao. En güzel örnek benim için kakaodur. Kolay örneklerden biri. Şimdi ben dedim ki ya kakao 2000 dolardan 12 bin dolara çıktı. Çıkarken çok fazla hikaye yaz. Daha doğrusu herhangi bir ana trend olması gereken seviyenin çok üzerine veya çok altına indiğinde her zaman daha çokçular dediğim bir blok vardır ki onlar o trendi abartırlar. Altında ve gümüşte özellikle gümüşte son bu yılın başında aynı şey oldu. Gümüşte altında da oldu ama en güzel örnek kakaodur. Şimdi kakaodaki örneği şöyle anlatayım. 2000 dolar ve dediler ki küresel ısınma nedeniyle dediler dedim ya yazılan hikaye bu. Bu yazılan hikayelere de çok prim vermemek lazım. Onun özel olarak kakaodan örnek veriyorum. 12 bin dolara kadar yok efendim kakao ağaçları alçaktakiler kurumuş da yukarıdakiler de ekilmemiş de daha çıkmamış da kakao üreticileri öyle olmuş böyle olmuş derken 2 bin dolardan 12 bin dolara kadar
0: vadeli kontratlar çıktı. Ben ev hanımıyım niye kakao fiyatı yükseliyor hadi bakalım.
1: Şimdi, çok güzel şimdi ev hanımı olarak kakao fiyatının yükselmesiyle ilgili siz zaten o haberleri okuduğunuzda kakao 8 bin dolara gelmiştir. 2 bin dolara da almış olan 4 katına para kazanmıştır.
0: Peki hangi, şimdi, o dönem ne dönemi? Neden mesela kakao her dönem ayrı diyoruz ya. Kakao 2 bin dolardan 12 bin dolara geldi. Niye geldi?
1: Çok
0: hani
1: güzel.
0: Petrolü anlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Hareket var. Pandemiyi de anlıyorum hadi. Orada da gıda filan. Ne bileyim ben 2008'i de anlıyorum. Büyük krizi. Çünkü belli nedenler. Mesela şimdi altın çıktı sonra gümüş çıktı. Petrol çıktı. Buğday yine savaş. Neden kakao? Yani kakao böyle çok acayip stratejik bir ürün değil. Normal şartlar altında.
1: Çok güzel.
0: Mesela.
1: Dinamiklerini bilmeniz gerekiyor.
0: Bilmiyorum
1: mesela,
0: işte
1: ben onu biliyorum.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi söyleyeceğim. 12 bin dolara çıkmış olan bir kakao fiyatı. Daha doğrusu ben bunu 10 bin dolarda söyledim. 12 bin dolarda 5 katında söyledim. Çünkü 5 katı çok büyük bir rakam.
0: Tabii yani, ki.
1: Konuştuğumuz sürede baktığınızda 8-9 aylık bir süre. Çok kısa bir süre. Çok yüksek
0: ama
1: bir getiri.
0: Ama çok güzel örnek veriyorsunuz. Stratejik bir ürün olmamasına rağmen. Tam da ona sormaya çalışıyorum.
1: Tam zaten ona, ben de ondan örnek vermemin sebebi o. Ben dedim artık kakaolu bir ürün tüketmeyeceğim, pekmez yiyeceğim dedim. Çünkü yerine konulabilir bir meta kakao. Ve dedim ki bu talep çok, ya bu fiyatlama yanlış. Burada müthiş bir düşüş olacak, burası kırılacak, dökülecek. Bir tane de ben Kültür Üniversitesi'nde ders verdiğim sırada oradaki öğrencilerimden, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi kakao ve çikolata üzerine çalışıyor. Ve o kakao ile ilgili beni sürekli arar, beni update tutan da onun aramalarıydı. Ve ona da söyledim. O dedi ki ya geçen hafta bilmem ne alsaydık da şu hafta bir kamyon alsaydık da şu kadar para kazanırdık da. Dedim ki bak.
0: Marketten toplasaydık o kakaoları.
1: Dedim ki.
0: Pandemi de şey. Neydi o? Aman söyleyin hamur yapılan maya topladık maya, ya.
1: Ama pandemide maya çok önemli bir şeydi. Herkes eve kapandı. Herkes ekmek sanatkarı oldu yani.
0: O da enteresan bir günü. O konuya hiç girmeyeyim. Yani şimdi, şu kakao örneğinde verdiğiniz gibi sözünüzü balla kestim.
1: Sonra ne oldu?
0: Oradan özellikle balla kestim sözünüzü. Mesela geçmişe baktığımızda kakaoyu lütfen tamamlayın da. Geçmişe baktığımızda peki mesela bu dönemin emtiyası diyebileceğimiz örnekler var mı? Onu da sormak istiyorum ek olarak.
1: Çok
0: buyurun
1: güzel.
0: Kakaodan devam.
1: Çok güzel. Kakao ne oldu? Ben pekmez yemeye karar verdiğim andan itibaren kakao talebi düşmeye başladı. Çünkü kaçınılmaz. Kimse o fiyatları ödeyemez. Anlaşalım onda yani sonuçta bir bu eninde sonunda herkesin kendi ürettiği gelirle doğru orantılı bir şey. O fiyattan kakao alamazsın en fazla zenginler yer. O zaman kakao üreticileri veya tüketicileri veya fabrikaları, çikolatacılar büyük ihtimalle ya iflas ederler, çekilirler piyasadan. O zaman kakao çok primli bir ürün haline gelir. O zaman da kim alır onu? Çünkü zenginler de almaz bir süre sonra.
0: Anladım.
1: Ne yapıyorsun mi? 2800 dolar şu anda kakao.
0: Anladım. 12.000'den 2800'e geldi.
1: 12.000'den 2800. Şimdi bu dönem dönem ne evet. olduğuyla ilgili en güzel örnek 2006-2008 arasında yaşandı. İlk defa finansal piyasaların emtia piyasasına girdiği dönem 2006-2008 arasıdır. Ne olduğunu söyleyeyim size. Üçer aylık aralarla. Üçer aylık aralarla. Fonlar ilk defa girdi. Pek de sevdiler bu işi. Çünkü onlar girince vadeli kontratlar eskiden buğday üreticisiyle un değirmencisi arasında geçen bir dünyaydı. Şimdi araya bir üçüncü taraf girince un değirmencisinin de buğday üreticisinde hesap şaştı. Çünkü onlar büyük para geldi oraya. Bilmedikleri bir dünya, onların bilmedikleri bir dünya. Abi baktılar ki biz parayı koydukça ve aldıkça bu fiyatlar yükseltebiliyoruz. Aa süper dediler. Bir girdiler sırasıyla, ya sıra önemli değil. Üçer aylık dönemlerle. Petrole girdiler, çıktılar. Girdiler. Oradan çıktılar, altına girdiler. Altından çıktılar, nikele girdiler. Nikelden çıktılar, buğdaya girdiler. Buğdaydan çıktılar, doğalgaza girdiler. Doğalgazdan çıktılar, pirince girdiler. Pirinçten çıktılar, gümüşe girdiler. Üçer aylık o dönemi izleyen birisi, ki ben bununla ilgili bir doktora tezi yapmak istiyorum. Böyle hayallerimden bir tanesidir o. 2006-2008 döneminde hakikaten finansal piyasalara giren bu fonlar o piyasaları gerçekten darmadağın etti. Onları bilmenize imkan ve ihtimal yok. Çünkü bir fon, bir grup fon kendi aralarında konuşarak veya konuşmayarak veya bunlar şimdi teknik analizler veya yapay zekalarla bunları bulmak kolay ama
0: o zaman dönemi
1: başka bir dönemdi. Tabii. Belki anlaşarak yaptılar. Belki birileri birinin peşine takıldı. Sonuç olarak böyle üçer aylık dönemlerle dalgalarla birinden girdiler ötekine çıktılar. Birinden çıktılar ötekine girdiler. Böyle bir şeyi takip etmeniz bugünkü koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
0: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım. Son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
1: Bilgi. Ama bilgi de şöyle. Şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz şey filtre edilmesi, rafine edilmesi oldukça zor hale geldi. Onun için zaten 6 ay boyunca deneme hesabı dedim. O bilgileri özümsemek zor, analiz etmek daha da zor. Bu arada şunu da belirteyim. Borsada işlem gören fonlara 1:1, 1:3 olabiliyor ama vadeli kontratların kendisi zaten doğal olarak kaldıraçlıdır. Nasıl kaldıraçlı? Onların yapısı itibariyle mesela borsadaki Viyop'ta, İstanbul'daki Viyop'ta normalde 1:1:10 civarında bir kaldıraç oranı var. Bazılarında 1:20, bazılarında 1:5
0: gibi. Yani 100 lira yatırıyorum.
1: 500 liralık 500 bir risk
0: liralık
1: alıyorsunuz.
0: 500 liralık iş alabiliyorum.
1: %20 zarar edersen para kaybettiğinizde bütün paranız kalıyor. %20, tamam. 5, yani 1:5 kaldıraç.
0: Emtia'da bu doğal.
1: Bu doğal, bu işin parçası. O yüzden dikkatli yönetmek gerekiyor dedim. En kritik konu vadeli kontratlara girdiğinizde o vadeli kontratların fiyatları her gün kar zararı hesapladığı için ve sizden teminat isteyip size fazlasını kar ettiğinizde de o parayı ödüyorlar, her gün ödüyorlar. O paraları doğru yönetmeniz ilk ve en önemli koşul ama bilgi en kıymetlisi. Bilgiden de kastım mesela altın, özellikle gümüşle ilgili en güzel örnek, yakında çok yakın, en yakın gümüşle ilgili örnek. Vay efendim Çin'deki güneş panel üreticileri gümüş bulamıyormuş da Çin'deki gümüş stokları şu kadar düşmüş de. Ve 120 dolara geldiğinde gümüş 200 dolar olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Bu arada hani herhalde Türk finans piyasalarının gümüşe en fazla önem atfeden yorumcularından biri benimdir. Bunun da temel sebebini hemen kısacık anlatayım. Bilgiden kastım da bu. 1980 yılında bir Silver Thursday diye bir olay vardır. Şubat ayında, Mart ayında yaşandı yanılmıyorsam ya Şubat diye. Fakat 1980'de yaşanan olay da şu var. Altın 850 dolar, gümüş 50 dolar olmuştu. Buraya gelene kadar ve herkes de diyordu ki altın 1980'de 850 dolara görmüş. Bugün enflasyonla buraya getirirseniz işte atıyorum 2010 yılında 2300 dolar olacak falan deniyordu. Böyle bir takım hesaplar ya da 2300 olması lazım falan deniyor. Ben de o zaman demiştim ki ben hikayenin arkasını biliyorum. Şimdi hemen kısacık anlatacağım. Arkasındaki hikayeyi bildiğiniz zaman buna inanmıyorsunuz. Bu söyleme inanmıyorsunuz. Neden? Eğer buna inanıyorsunuz demiştim ben. Gümüş 50 dolar olduğunda aynı hesabı yaptığınızda gümüş 145 dolar olması lazım demiştim ben. Çünkü ben o hesabı yapmıştım. Hikaye ne? 1973 yılında Hunt biraderlerle başlayan bir hikaye. İşte eğer vadeli işlemlerle veya emtia bloğuyla uğraşacak bir yatırımcılarımız varsa hepsinden hasreten rica ediyorum. Hunt biraderlerin 1973'te başlayıp 1980'de büyük bir iflasla sona eren müthiş bir gümüş manipülasyon dönemi vardır. içinde altın ve bildiğiniz bütün emtia bloğu da girmiştir bu manipülasyonun içine. Ve bu manipülasyonun içinde o zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve petrol, OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil, Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor. Başka bir şey de söyleyeyim. Amerika'da ham petrol fiyatı -$40 düştü. O zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve petrol, OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil, Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor.

0: 1980
1: Evet.
0: Gümüş Silver Thursday denilen, yani şey, Gümüş Perşembe denilen gün. Arada 3-4 tane daha örnek sayabilirim ama en sona eksilik 40 dolar
1: petrol.
0: Denen petrol benim Amerika'daki ve dünya borsalarındaki vadeli kontratlara güvenimi tamamen kökten sarsmıştır. Baştan onu söyleyeyim. Güvenmeden tedbirli olarak davranmanızı herkese çok şiddetle öneriyorum. Oradaki düzenlemeler çok iyidir, beni korurdur derseniz koruyamaz. Çinli bir nikel üreticisi Londra'daki metal borsasında sadece zaman farkından teminatını yatıramadığı için ve borsa son derece kötü yönettiği için o krizi 100 milyar dolar kaybetti. Şimdi bu böyle bir piyasadan bahsediyoruz.
1: Emtia kolay bir piyasa değil. Hiçbirine benzemiyor. Belki dinleyici bu bölümden tek bir cümleyi neyi aklında tutmalı? Şu 100 milyar dolar kaybetti, iyi mi tutmalı aklında? Tek bir cümle tutsa aklında.
0: Şöyle, tedbir en kıymetli varlığınız olsun diyeyim.
1: Peki. Bu arada aynı zamanda ben de herkese Oz Büyücüsü'nü izlemesini veya okumasını tavsiye ediyorum. Şu söylediğiniz her şeyin simgesel karşılığı orada. Bir ara konuşuruz sizinle. Ali Ağlı, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Bu arada sizler de, Ali Bey'e sizlerin karşısında da bir teşekkür edeceğim. Çok değerli bilgiler aldım. Sizlerin de yorumlarınız, sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir.

0: Sadece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır, paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
2: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sitesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var, belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçelemeyi yapıyoruz. Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında Yatırım Sesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçlı bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz, Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliğim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemeyi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneğim, tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finans okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden, işte bu kira olabilir, işte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum. Aslında hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa, bilanço yapıyorlarsa, işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa, aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var, yatırımdan gelen gelirlerimiz var ve başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun için, bunun dışında işte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular tabii bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın. Üzerinde de bir belli bir oran, bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilelim ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var, ilk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa, yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman, ekipmanların alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar, şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün, yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinde en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var, işte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler. Ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede, çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçe demek, bütçe demek, bütçe demek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için, demin evde hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık da aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın burada önemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonomi durumunda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak, çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor. Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımızı kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi, önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda? Finans piyasa ne durumda? Faizler ne durumda? İşte ne gibi yatırım fırsatları var? Ne gibi riskler var? Gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finansal okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemeyi yapmamız gerekiyor. Bütçelemeyi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız. Belli ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafına ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaşlı çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşlı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi, belki emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplarda, kazançlar da olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı işte bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim, üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilirime bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede, dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu, dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde, tek kişi olan tek kişiye göre, daha kalabalık olanlar daha kalabalık, ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi gün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçemi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal okuryazarlığın en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans, nasıl bir finans özgürlük nedir? Finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü? bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi daha detaylarına gireriz ama bu bölümde özellikle vermek istediğim mesaj finansal okuryazarlık konusuna dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz günün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Sonbahar'ın sakinliğine eşlik edecek dinlendirici bir müzik molasına ne dersin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin'in hazırladığı Chill Out ve Downtempo seçkiler her perşembe saat 15'te tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Derin ile Chill Zone'da.

Odaya Radyo. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, borsanın yönünü belirleyen en önemli faktörler neler?
2: Borsa en basit tanımı ile ekonominin özet halini yansıtan canlı bir ekran gibidir. İçinde hem yerel hem küresel dinamikler aynı anda işler ve bu dinamikler sürekli birbirini besler. Bu karmaşıklığı okuyabilmek iyi bir yatırımcının en temel becerisidir. Ne oldu sorusu kadar piyasa neyi fiyatlıyor sorusunu da sormak gerekir. Yerel tarafta Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon verileri, döviz kuru, BIST'i doğrudan etkileyen ana faktörlerdir. Faiz artışı beklentisi hisse senetleri üzerinde baskı yaratırken, yatırımcı bu durumda sabit getirili araçlara yönelebilir. Küresel cephede ise tablo daha da geniş. Fed'in kararları, Çin verileri, emtia fiyatları, jeopolitik gelişmeler gelişmekte olan tüm piyasaları etkiliyor. Dolayısıyla bu da doğrudan BIST'i etkiliyor. Borsadaki fiyat hareketlerinde yabancı yatırımcının ağırlığı da küçümsenmemeli. Yabancılar büyük kurumsal yatırımcılar olduğu için bu yatırımcılar alıma geçtiğinde likit hisse senetleri hızla değerlenirken satışa geçtiklerinde aynı hızla geri çekilebiliyor. Borsayı tanımak zaman ister. Merak, gözlem ve disiplinle bu dili öğrenilir. Uzun vadede duygusal kararlar yerine disiplin kazandırır. Öğrenen yatırımcı için fırsatlar hiç bitmez.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Türkiye'de ve dünyada haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerine daha yakından bakmaya ne dersin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile yatırım odaklı gündem, piyasaları sade ve yalın bir dille her cuma saat 15'te Odea Radyo'da senin için analiz ediyor.

Finansal okuryazarlığını geliştirecek içerikler tek bir bültende buluşuyor. Güncel yatırım konularına odaklanan videolar, podcastler ve makaleler Odea Yatırım Odaklı Bülten'in yeni sayılarıyla her 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Tasarruftan birikime, birikimden yatırıma uzanan yolculuk doğru bilgiyle başlar. Finansal okuryazarlığını geliştirecek programlar ve yatırım içerikleri Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Hayatın temposuna yetişmeye çalışırken yatırım gündeminden uzak kalma. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, güncel ekonomi içeriklerini özenle seçilmiş down tempo ve chill out müziklerle bir araya getiriyor.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Trafikte, yürüyüşte ya da günün kısa bir molasında yeni bir yatırım bilgisine kulak ver. Ekonomi ve finans alanındaki makalelerden hazırlanan sesli makaleler, müzik akışının içinde gün boyu Odeya Radyo'da.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak, birleşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki, başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Sonbaharı ritmi şehri sararken Odea Radyo'da müzik ve yatırım aynı akışta buluşuyor. Chill out ve down tempo şarkılarla dinlenirken ekonomi ve yatırım odaklı içerikleri takip etmek için kulağın Odea Radyo'da olsun.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.
1: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni hafta başladı. Veriler, beklentiler ve piyasaların yönünü etkileyen gelişmeler yeniden gündemde. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, tüm bu gelişmelerin yatırım dünyasındaki karşılığını yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümler her pazartesi saat 11'de, tekrarları ise pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Yılın son çeyreğine girerken ekonomi gündemi hızlanıyor, piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Odea Radyo, yatırım dünyasına dair güncel içerikleri ve sakin müzik seçkisiyle gününe eşlik etmeye devam ediyor.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasında sıkça karşılaştığın kavramlar ne anlama geliyor? Gündemdeki gelişmeler yatırımcılar için neden önemli? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle haftanın sorusu Odea Radyo'nun günlük yayın akışında seni bekliyor.

0: 雨降って地固まる固まる固まる。
1: スイフ denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo.

much.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.